Arkadaşlar, Bir şu şarkı, bir şu dudağın sazı, korku, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı, bir sazı